chala we wangi igiti yabikumikiriza wenna tukirangiza inyumba etunulidde olugambo mindi ebya omuyava mulakayi n'ategeeza we wangi.